0: 你在迅速压车，迅速压车呢？
1: bildim buldu. Kulağında öyle bir talak gibi var.
2: Uy. Uy. Şimdi Guriye, Noel 加入你角度了，在线道上呢，给他家人说一下啊。
3: Rahmet.
4: 往前走，往前走。